Şu an sesimi çekiyor alem ya. Sesimi çekiyor, hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya, valla böyle. Bütün kapalı çarşı Sultanahmet, Topkapı Palas, Açık Kapı Sarayı. Hepsini hep de geberdim, hani burada yeni yemek yiyor. Elma yiyorum da. Onlar da bir şey yedi, onlar da bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bu üç kişilik arkadaş daha vardı yanında, tam sesi içtik dört kişi valla. Harika.